0: radyosu de.
1: Hangame ustalara.
2: Toy kılıç kıynamaz. Ata anaları farzalları ki oğuldur kızdır yamanını rava kurmaydı. Şunun için ata anızı yakkanını alırın. Sizge yakkanı ciddi kupçilikki yakıp alışıyam mı? Çünkü ata anız yaktırganını alırın yigit kızlar. Toy kılıç kıynamaz. Hazır yaşlarını bakıladı. Hulüde kımıysan toyu deydi. Kafe, restoranga boramız deydi. Bola bo'lib samokat mingan emas, velosiped olgan emas, limuzinda olib kelaman men kelinni. Bizni to'yimizga ashulachilar kelardi. Hozirgi yoshlarni to'yiga repchilar keladi, rep. Kim aytadi repni? Ha? Shohruh rep aytib qolsa kelib, ha?

0: Kill it. Oh. Kill it. Kill it. Rapimiz kelmasin sizga malol. Boshingizda vijizdi tushmasin rumol. Menga ishim lanka kiyamandir kislak qilmang. Irizni nikakda oqqa deb chaqirmang. Короче, sizlarga baxt tilaymiz, 10 ta bola naxt tilaymiz. 10 ta bolaga duh iletsa maxt deymiz. Ho, ho, ye. Ho, ye, ye.
1: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Cangama ustalara.
2: Armiyaga bormaga 20 dan osmancha farqi bor. Mana masalan, mashin mamajon qishloqda bitta soldat armiyadan kelsa yarim soatda hamma eshitadi, eshitdilaringmi? Boltani o'lib chesha armiyadan. Ilgari rangida qon yo'q edi, ikki beti qip-qizil xundonda pishgan ko'zalay bo'lib qopti ya. Govda qo'yibdi, oqarib chiroyli bo'lib ketibdi. Ana, zo'r sovchilikka borishsa xotinlar, shu qizingizni qo'lini so'rab keldik, bitta yomonimiz bor, qo'ying, o'g'lingiz armiyaga borganmi, deydi qizni onasi. Yo'q desa, qo'ying, hali qizamig'i ham chiqmabdi-yu, deydi. Demak, eng asosiy yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanar ekanda, a? Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi.
3: Voy, mana shu motorga, postga kelib armiyaga ketyapti. Ana, orqasidan Oblivoy akamatga 700 ta qarindosh urug'i chiqdi. Haligi vagonni ko'tara aholi yo'lga olib chiqib qo'yishdi. O'ynaylarini sindirib yuborishibdi, qarang. Ya buni qarindosh urug'i ko'p ekan deb javob bermaymat, olib ketibdilar. Endi deng o'zi ham erkalab tupotda qilishgan, o'zlari yemagan, unga yedirishgan tug'ilishi bilan shu kalyaskada unakidan 3 qidrayli, 2 qidrayli vala sapdilar. Deydigan otli vala sapdilar ali oyoqlarini qimillatadigan. Juda erka katta qilishgan, motorga yetganda ketib qoldi. Shu ozgina yurganda mashina ham olib berardi, dadasi ketib qoldi. Endi deng ketdi, qoray bo'ldi, xat yo'q. Yozalmaydi, endi opadatlarni qo'liga tushgan paytda. Diye düşkeleri ruhsat versiyo zaten. İş kop, bu hafta da havatını hat yazacaktı. Kozum. Kozum, ben hat yazmayayım siz kozum. Kozum. O ne zirli yaptı, iğne zirli yaptı. Kozum, hat yazayım kozum. Kozum, kilişizge yap yenge 07 maşını hap koydum. Kozum, balanını cünü oturduğun adamın tekini kıtıklıydı kozum. Qo'zim. Xolays qishloqda eng oldi qizini qidiryapti. Kelishingiz bilan uylab qo'yaman. Qo'zim. Siz qo'zimdan xat kelibdi. Dada, kerakmas menga o'lgitdi. Xolam g'amitib xotin qidirmasinlar. Men uylanmayman, pul o'tib ketaman men. O'zimni kirim o'zim yuboradigan bo'lib qoldi. Kerak bo'lsa butun mamajonnikini yuboraman. İltimas can dede bitti kozuça alıp peşenesini ustaramından kırıp bilil kiliskeme kreskemine diyettir yuvası baktırı. Varma uzun suyu oraya bak.
4: Hangi ama ustaları?

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asız Oda.
1: İki Gona.
3: Asız Oda, iki çift vodken suçuların gelişti mi?
2: Ha, gelişti. Bilesem ne zo? Bir gün nozda nakt uçta suçu geldi ya.
3: Ne onca? Gelişi, maslahatlaşıp gelişti bu mesekem mi?
2: Bilmedim. Şuna kapıp koyandırdı. Hullas oşenge rossa başım katvattı.
3: Nima endi?
2: Nima bo'lardi? Qaysi birini tanlashni bilmayroq turibman. Birinchisi rassayam boyvachcha, ikkinchisi o'ta ketgan o'qimishli, uchinchisi bo'lsa o'yinchi yigit ekan.
3: Bilasan masiz o'la, agar aqling bo'lsa birinchisini tanlagan. Chunki unda hamma xislatli bo'ladi.
2: Qanaqasiga endi? Nima boy bo'lgan uchun aytvassanmi?
3: Bo'lmasam-chi? Mana masalan, birinchidan o'qimagan odam hech qachon boyvachcha bo'la olmaydi. O'qigandirki, shunchalik boy. Raqsga tushiga keladigan bo'lsa, to'ydan keyin shundoq ham sani nog'orangi yaxshigina o'ynaydi.
2: Bora, o'zi hamma bu mag'ir maslahatlar sandan chiqadi. Ha, aytgancha, ana mubor to'yi bo'ldimi?
3: Qaysi mubor, sinfdoshimizmi?
2: Ha, undan boshqa mubor tanimaysan-ku?
3: Ayo, hali beri bo'lmadi. Bechora u ham qiynalib ketdi. Kuyov topaman deb. Unga yoqqan yigitlar adasiga yoqmayotganmish.
2: Unda adasini o'ziga o'xshagan yigitlarni tanlasin.
3: Shunaqasidan ham topuvdi, lekin ular onasiga yoqmabdi-de.
2: Ha, rostdan ham qiyin ahvolga tushib qopti.
3: Xuddi senga o'xshab.
1: 2 dugona.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ana indi karın takdir takacağısı 2 yıl ötüp motor armiyadan geldi. Ana detop geldi. Vagizalda saldatlar kegende taksistler telaşadı. Nima telaşa uğrar ki ne? Taksistler saldatlar da nima telaşa uğrar ki? Bir de saldatlı telaşı yitip boş diye. İnsaptan mı? Bir bakı oturak taksist kuleye çöreğine uçaktan vagondan poldurata atıttı. Maşinasının arkası dinesine çüktü bari. Keli yaptı dede. Formalla, tagonla. Gelin boşup da zımbalengen. Kars, tar, yaltırı. Zancırla, temitte seyler, samadel. Şapka hudanın kudretine manaş etti. Kança ortaya kıysa çünkü didoz göğülermiş da. İlacı bu ise Mehmet'in kıysayan boladığı ilacı yok. Sizinle bizi ki yerimle posayan turmaydı bey. O ne dedim ki ben kıstırken mi tura uğrarken? Dihtir bir. Gel suydumda çığımda yarın taşap bu ilge. Dihtir. Üyge geldi taksist. Hey! Op çıkıyla top geliyle bana saldattım ben polkiden okil yapman dip durup diye bey. Koy op çıksa kumbaydı. O anşı bolasın bana maldı veresen dip durup tıkarak. Bir bala kılıp suyun çıkılıp çönetim var işte. Uyudu iğnesinden başka ama bak dede hiç kim yok. İğnesi gengi kaldı. Dedesinin onası da. Ay çok inanmış. Ben bunu görmeye ölüp gidemem bunu korkuyorum. Bana böyle cengin hem ki kuzum ki. Vay kuzum. Atayını çakır anayını çakır. Vay kuzum ki. Hani kurpa. Vay oğur gelip yutayım bana gidip kurpa çelerden. Hani kurpa çeke otur can bana. Kurpa çeke otur canım. 2 yılda uzbek hani isten çıkartmış mümkün mü ha? Bu iste çıkarıp yaptın.
3: Ya kurpaçak ne mago seyce. Bu ne stülp stülp ne seyce.
2: Vay şurgin hem kursu bana. Becere ot becere eden çıkarıp bu. Sonda kampırda. Karayın vay. Yendi de kılıklar kop. Her gün arabalar kıldırakını kurtarıp zarar yıkıp oladım. Ya. Yarım yalangaç 3 mahalle yürüp geledim. Ya. Etamanda 5 mahal soyga çıkıp çişini yuvup çıkardım. Ya. Kılıklar kop. Bolda yöteye gekirip ozu gozu kemanda bir yaptı her günü. Ol! Равнение на право с левым шагом. Мырз! Рез! Рез! Рез! Два юшлярды кыптырса, агар это узымыз узбечи китма яткен экен, китма дыр горып калып.
3: Да-да-да-да-да-да! Китми! Ну ты китми! Ты еще жив, да? Ты меня ждешь? Ну-ка китми! Тьфу, китми! Ты лопату знаешь, лопату? Ну да китмин, китмин, битыны бір басқан екен, соп келіп жандарақ ет пешен әлсеге тексе, оқ кетмоны едірмеш қарай.
0: Хангама ұстәләрі.
4: Бұ дүнияны қанчадан қанчы инсанлар тәрк еткен, бірақ үлер орасты шундайлар бар ки, халқ, ватан, ұмырбат үлеріні еслейді. Duo qiladi. Shubhasiz bu insonlar haqiqiy vatanparvar, yurt uchun jon fido qilgan o'g'lonlardir. Ular qalbimizda mangu yashaydi.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Assalamu alaikum aziz dinleyicilerimiz. Efendim 1,399,000 şükür sadası hanedanınızda aziz mihmanım. En bizi iştirişimizde yeni sahife açıldı. İnsanın asabını saklaş hakkında. Yani kütülmeyen konurak. Hazır köz aldılarda. Hahlegen bir rakam tiyerimizde. Ve hahlegen rakam tiyerip üyünegesi bilen gebleşemiz. Ve şu üyünegesinin kendi asabıyla yaşatkenin özüyle guvahı burasında. Hahlegen rakam tiyerimiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Ha, Komil akam bormi?
3: Yo'q, boshqa yerga tushib qoldingiz.
2: Ha, kechirasiz. Ha, ko'rdinglar, uyingiz hozir yaxshi kayfiyat bilan javob berdi, adashdingiz deb. Endi sal jahli chiqqan holatini ko'rasizlar. Alo.
3: Alo.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Komil akam chaqiring, Komil akam.
3: Nazgi hozir aytdimi, boshqa yerga tushib qoldingiz deb. Qarab kimingiz bo'lgan?
2: Uzr, aka, uzr, xat, uzr. Kordeli insan sal jahli çıktı. Endi nervini oynatamız. Nervini oynatamız. O nervini buladı o skaratı. Alo.
3: Yine siz mi?
2: Komil akam telefonu mu?
3: Kanaka Komil akam bana telefonu. Kahvaz.
2: Hop uzur aga uzur bakarım hop. Kordeli nervini buldu. Hazırlık konuları endi ondan hem 5 battar nervini kılamız hazır. Ahvalını kurası kanaka yine hazır. Ciddiyen nervini olup gitmedi. Alo, okey, alo.
3: Alo.
2: Okey, Komil akam çakırmanı.
3: Ben sen gittin mi? Komil yok etti. Ulge Komil, bu benim telefonum, kalk olsa.
2: Hop, bakarım, yok, hop. Kurdiyle, hazır indi ki en konuları aziz tamışı bile, asab bu ciddiyem asıraş gire. Asab bu, kan tamırların yarı varışı mümkün. Ha şu, yarıla diyen haleti geledi hazır. Alo.
3: Can getirdiğini mi? Karabu mene telefonumda olma. Kaç telefon kossa?
2: Yo, menge şu numarı
3: kereşti. Karak kılış kere.
2: Hop, bakırmı ya. Okey, Komil akam verişti şu numarı.
3: Yo, Komil bitti.
2: Komil akam var mı?
3: Yok. Mene telefonumda olma.
2: Hop, bakırmı ya. Ucu tamam bu adam. Bunu indi infark ve insult haletik afkilemiz. Yani tuşakki yat kızamız hazır. Topa doğru.
4: Alo.
3: Alo.
4: Salamun aleyküm.
3: İşte mi?
4: O ki ben hiç kim soramadı mı?
3: Kim bu?
4: Ben Komil mi?
3: Ha Komil!
2: Kurdeyim. İnsan asabını cüdeyim asıraş gereği. Sebabı ki asabı kan tamırla yarılık etip karışı mümkün. Çünkü kan tamırı yarılgendeki insanını... Kan tamırı yarılgendeki insan... Hazır bir minit. Alo?
5: Alo?
2: De?
5: Murat Eken çakır var.
2: De başka kuştayız. İnsan barbar asabı saklaş gereği. Kay halette bulmasın. Bar asab saklap şirin muamelede buluş gereği. Az bir minit, az bir minit. De.
5: Assalamu alaikum. Murat Eken çakır beni.
2: Hazır diyor dedim o. Başa kıştıyız. Asab keselliği nerin işleyen payıda. Bakır varsa kon tamırını yorulup gitip koy. Az bir minit. De.
5: Murat Eken siz misiniz?
2: Ya yo Murat bu da. Cini misin sen? Ya kanaka bir bezbet bulasın. Yo bu da Murat.
5: Çakır var.
2: Var ya ayakta ya. Aziz dinleyicilerimiz FM 1,399,000 şükür sadası. Asab hakkında bir malumat. Da.
5: Alo, Murat aka yoningizda bo'lsa.
2: Voy, yo Murat, o'lgan Murat, tushundingmi? Bosh telefon qilmang bu yoqqa. Umuman telefon qilma. Kimsan sen o'zi? Bosh telefon qilma. Umuman Murat yo bu telefonda.
5: Bas.
2: Ey, o'chir ovozingni. Insonlar baribir shirin ma'lumotda bo'lish kerak, asab saqlash kerak. Asab bu. Asab bu hozir dunyoning mumkin. Alo.
5: Murat akani chaqirib berasizmi yo'qmi? Chaqirib yuboring.
2: Ha, kaltaysan mendan o'kkanman, lekin tutib olsam seni o'ldiraman. Tushundingmi Murat? Yo'q.
5: Chaqirib bering.
2: Sho'laymanmi? Hech kim yo'q, o'lgan Murat. Bosh telefon qilma bu yoqqa. Uçur avazini umma telefon kama. Gel de yiysen. Vapşi telefon kama bir dakika. Telefon yok.
5: Şükür eke.
2: Murat abi yok.
3: Şükür eke. Bu isi boksin. İsi boksin. Kanser bu atı yok.
5: Kanser de yok.
3: Kanser.
2: Hatta siz telefon kama Murat bağ mı dedi?
5: Murat agen çakırı beri.
2: Eşek sağ. Hangama ustaları.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Şimdi hazır sizler bilen biz hemimiz için kereyi bugün cigerden binova gelen pül doğrusu gebleşemiz. Püldü hemelerin bilesiler ha? Dünyada bu püldü yaman görünen adam bu muydu? Hemimiz hem yakış görmemiz püldü yiyemiz, pül için işleyemiz, püldü yaşayemiz. Pülles ne demek yüksek hemisini püldü kılemiz. Lekin ortalar adamlarda pülden köyünü soğutuştu bitti yolu var eken. Bunun için püldü rezbiyerini ketteleştiriş gerek. Eğitelik ki bir somlu kovas püller tuşuydu, tuşuydu bu. 3 somlu bilen 5 somlular şolçadı, şolçadı. 25 somlularga gap yok, körpadı, körpadı bolsa. Yoki bo'lmasa mana shu qog'oz pullarni hammasini yig'ishtirib, olib tashab chiqarmay qo'yib, o'rniga faqat tanga pul chiqarilsa. Aytaylikki, 1 somli solkavoy pul aspallardagi kalodislarni qoppog'di, qoppog'di bo'lsa. Mana shu tanga orqa tomonida gerb Tebaziga netto 80 kilogram deb qo'ygan bo'lsa. Faraz qilinglar, bitta akamiz magazinga ketyapti, yelkada pul. Charchab ketganlar peshonalarda ter, magazinga borib, pulni yelkadagini olib turalarkan, ustiga qo'yib, magazin chiqiziga qarab, "Opa, bir pasga astiravering." Magazin chiqizam, "Xo'p" deb haligi pulni zo'rro ko'tarib, olib duvolga tiyib qo'yapti. Bir pasga astirani bergandan keyin akamiz chiqib ketyapsa, magazin chiqiz, "Aka, to'xtab turing. Zdachizni olib keting" deb sikladga kirib, zdachilarni yumalantirib olib chiqyapti. Ko'z oldilaringa keltiringlar bozor. Hammani boshida 1 so'mlikdan pul yurishibdi. Bitta joyda kartochka boragan xolos ey bozorda. O'sha yerda o'chirt 200 tasi o'chirda turdi, bittasini oyog'i bittasi bosib turibdi. Hali oyog'i bosilgan baqiryapti, "O'k, oyog'ingni ol, oyog'ini bosib tursa. Oyog'ini bosib tursa, ne yapan oyog'ini ol. O'k, karmisan, oyog'ini olasam, yo pulmini urib o'ltirib qo'yayman." Doktorxonaga bitta xirurgiyaga bitta akamiz cho'loqlanib kelyaptilar. Doktor hali akamiz oldiga kelib, "Ha, aka, nima bo'ldi?" desa, "Palakat kecha kuni xotinda oyliga oyoq o'g'nab ketdi" deyapti. Ikkita barzangi odam bitta yosh bolachani zambarga o'tirgizib ko'tarib kelishyapti. Hali bolajonin ko'zlari piyoladay piyoladay bo'lib ketgan, qorin yonga chiqib ketgan. Vrach kelib, "Ha, akalar, o'g'ilchaga nima bo'ldi?" desa, "Ahmoq tanga yutib qo'ydi." Odamlar o'yliga ketyapti traktorlarda. Kassada ikkita ravochi pulni pirsimga yuklab berib turibdi. Kimda-kim o'yligini vaqtida olib ketmasa 100 so'mdan shtraf ham berishyapti. Eshikdagi pulni olib kelgandan keyin darvozaxonaga tushirishib, yarim pirsepini, yarim pirsep qolganda traktorchiga qarab, "Aka, olib ketavering, qolgani sizga yo'l kiradi" deyapti. Uylarda pul dardisar. Qayerga borsangiz pul. Ustunlarga, tiyano, molxonalar, qo'yxonalar, tog'da qataygacha pul. Bodringlarni ichida ham pullar yotibdi. To'qoltarli akaxonimiz bodring chop qilyap turib, ketmoni tangaga tayib ketib, bukilib ketsa, achchig'i chiqib ketib, pulni ko'tarib, padaringlar chetda ham dardisar deb qo'shniga qarab o'tiryapti. A o'zi qo'shnining ham puli maytdan qayerga joylashdi bilmay yuribdi, oldiga gup etib pul tushsa hayron bo'lib, "Iyo, nichuva sebe? Qo'shnining puli ko'payib ketibdimi?" Duvoldan qarab, "O, qo'shna, a, delavoy, puling ko'payib ketdimi? Senda bor pul, bizda ham bor" deb o'zinikidan ham 15 ta qo'shiqni to'rayapti. Uni qo'yinglar, buni qo'yinglar, san'atkor xalqiga qiynagan. Qiziqchi to'yda, yoki bo'lmasa ashilachi to'yda ashilani aytyapti. Ikkitasi kelib, bir so'mdan qistirib qo'ysa, pul bosib qolib o'tiradi. Ey, to'yda bitta mas ashilachini oldiga kiyib olib, 10 so'm qistiraman o'tiribdi. Ey, ashilachi yalayapti, "Jonangajon, kerak emas, qistirmang o'shani." "Yo, uka, yurakdan chiqarib qo'yganman, ko'ngildan chiqarganman, qistirmasam bo'lmaydi. Jonaga qistirmang, chidalmayman." "Chidaysan. Chidalmasang nimaga to'yga kelasan, chidaysan. Aga, axir ustimga 10 so'm qo'yib qo'ysangiz, o'lib qolaman. Qistirmang, jonaga shu oyog'ini orasiga qistirib ketavering." "Yo'q, oyog'ingda orasida doppi yo'q. Boshingga qistiraman" deyarmishlar.
3: Hangoma ustalari.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bizni qishlog'imiz shunaqa bir ajoyib. Qishlog'imizni bir chekasida bir joy bor. Baland Tarnov deydi. Endi suv kelganda baland, bunday pastda bo'lganda Tarnov bilan bunday olib o'tganda bular Baland Tarnov nomi bor. Baland Tarnov endi chiqsa qishloq bu chekasidan u chekasi 400 yo 500 metr chiqadi. Agar Baland Tarnovga bir borib kelsa, erkaklar 3 kunlab yotgan ekan uyda. Men Baland Tarnovga borib keldim. Hozir Baland Tarnovdan keldi deb aytinglar, tashqari chiqa olmaydi deb aytinglar. Chaqirib kelganlar qaytarib yuboringlar. Men Baland Tarnovdan keldim. Baland Tarnovga, men Baland Tarnovga borib keldim der ekan-da o'sha paytda. Qani o'zi 500 metr xolos arasi. Qishloqlar chekasi bo'lganda edi. Bizda bir do'ng bor. U do'ng hamma eski qadimiy joylarda bor. Samarqand yo'lida ham bor masalan. Ko'p joylarda Qashqadaryoda ham bor, boshqa joyda do'ngliklar bo'lgan. O'sha dushmanlar kelsa olov yoqib bir-biriga signal bergan. O'sha davrdagi jangchilar. O'shanaqa do'ngliklar bor. Bizda ham bittasi bor o'sha yerda. Haytvoy cholning do'ngi deydi. Haytvoy cholning do'ngi deydi. Bizning qishlog'imiz shunday tepasida joylashganda bittasi keldi-da, endi to'yga niyat qilgan ekan, ketib hoji ekan. Biz tomondan ko'p borgansiz. Men palonch qishloqdanman dedi. Hali palonchi obod qishloqdanman dedi. Siz bilasiz dedi, e'tibor, siz eshitgansiz dedi, eshitgansiz dedi. O'shaqa bir borishingiz kerak, men niyat qilganman dedi. U qayerda bo'lsa, ay, qo'yingiz, bilasiz. Obod qishloq bor, obod qishloqqa. Bilasiz, nahotki bilmaysiz dedi. Qarasa mendan xafa bo'ladi. Qo'yingi, obodni bilmayman deyapsiz ekanlar. Dedi, men aytdim, aka xafa bo'lmang dedim. Siz o'zingiz Haytoy cholning do'ngini bilasizmi dedi. Yo'q dedi. Men sizni obodingizni qayerdan bilaman bo'lsa. O Haytoy cholning do'ngi nima u dedi. Men aytdim, tashqariga siz ko'rinadi, bir baland do'ng turibdi, o'sha Haytoy cholning do'ngi dedi. Siz o'sha yerni bilmayapsiz, men obodni hali-hech bilaman.
3: Sangoma ustalari.
2: Oldingi odamlarni televizor bitta kanaldan ko'rsatgan xolos. Lekin ko'p narsani bilgan, dunyodan xabardor bo'lgan. Bitta kanaldan olgan, O'zbekiston kanalidan, Moskvadan har zamonda ko'rib turgan bitta kanal bo'lgan, bilasizmi? Hozir chiqdi endi u Parabolistika antenna, tarelka deydi, qo'yib qo'ydik deydi, tarelka. A tarelka bizdan paydo bo'lgan ekanda, oldin esaringizdami, alyuminiyadan bo'lgan tarelkani qoqib qo'yardik, antenna qilib. Bittasi bu tomonda, bittasi bu tomonda. Baland qilib qo'yib qo'ydi. O'shandan olgan ekanda bu yevropaliklar, yaponlar bu tarelkani o'zimizga qaytarib chiqarib berdi. Laganni qoqib qo'yish bizdan chiqdi birinchi o'zbeklardan. Shunda ham umrimiz ko'chada o'tib ketardi, antenna birovga yuzilib ketardi. Hozir pul bilan operatsiya qilyapti. Lekin oldingilar baribir hushyorroq bo'lgan bizga qaraganda. Mana masalan bir yash ko'rsatuv bo'lsa, hamma ko'chada televizor oldida bitta odam qoladi, burab turadigan. Eshikda deb bittasi turadi, 10 metr narida bittasi turadi, tushdagida devorning narigi bo'sh yerda bittasi turadi, bittasi devor orqasida unisi antenna oldida turadi. Bura desa, bura, bura, bura, bura, bura. Yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi. Boshqatdan biringlar, boshqatdan biringlar, boshqatdan biringlar. To'xta, to'xta, to'xta, to'xta. Pırılayaptı, pırılayaptı, pırılayaptı, pırılayaptı, pırılayaptı. Arkaya böyle, arkaya böyle, arkaya böyle, arkaya. Hemme çık bakalım. Uyağdı ya, şu avas gibi yaptı. Uyağdı ya. Anamına vur, arkaya yapamaz ya. Arkaya, arkaya. Tohta, tohta, tohta, tohta. Böldü, böldü, böldü. Yaş korsu yap, yaş korsu yap, yaş korsu yap, yaş korsu yap, yaş korsu yap. Aşağıda televizyonlar bile kattı bu kadar.
3: Sangoma ustaları.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Hurmatli yo'lovchilar, yo'ldan o'tayotganingizda svetoforga emas, balki mashinaga qarang, chunki sizlarni svetofor urib ketmaydi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Davamız
3: o. Ya davamı şartımız buldu şaka. Yakşı buldu. Başka hüner yok mu?
2: Okutuşun mümkün bollanı.
3: Sen maktabken bollarına ders veresin mi?
2: Ders veremem.
3: Nümeden?
2: Abadiyot.
3: Ha, ona tülü ve adabiyot.
2: Ona tülü ve abadiyottan ders verişin mümkün.
3: Ya ders verişin, haliki fandı biliş gerek cindek, doğru mu?
2: Yaman cindeyim asan çekene, bilemem.
3: Sana?
2: Ha?
3: Hop, tümtuan kılamız, bir kerçi vak var hazır. İn asan savalda asanı, gap, nüme.
2: Nüme, nüme.
3: Gap, nüme.
2: Ama şu bidir bidir kıyanın gap da hemmez bana şunlar.
3: Ya yani onun tarifi var. Bana bir bilgeler oturup da, gap bölünadı, turlanadı. Bana mesela, min senge, min son birdim. Bu kanaka gap.
2: Bomagen gap.
3: Ne geyindi bomagen gap?
2: Sen bana bir son versen, okulu elime çıkasın ki keçesini. Bir de min son yaptı, doğru mu? Bomagen gap bu.
3: Şu gap yenge var o. Bu kanaka gap.
2: Uyat gap.
3: Sen o zaman gap reçten faydası kalmadı. Bu kanaka gap.
2: Ha, bu ahırgi gap.
3: Doğru, başka gap.
2: Başka yapırmaydı da ahırgi ki. Doğru. Demek ki gap ki yapışı olayım ben düşünmeyeyim ben sana.
3: Başka saval diyen, abab diyen hep de saval. At hakkında gapı, at turlanadı, niçin gap?
2: Asan saval bu.
3: At niç?
2: Yaş bolayan bile değil mi?
3: Sen bana cevap ver, at niçin turlanadı?
2: Bana soru, bolladın soru onu.
3: At niçin turlanadı?
2: Üçge.
3: Sana.
2: Toy ot kazı.
3: Başka savol yok.
1: Hangama ustaları.
3: Yigit 15 metre uylanıptı. Kuyov joralarda mühideki gün bul diye. Uylan işleyem yezi verdi. Her çarşamba peşembe şunu toy yapılıyoruz. Yezi verdin ki. Çünkü dedim teresini şirvaldin ki de. Buldu da yendi. Baptı çıkarıya kır. Yettelap havar alamaz baptı. Dip keçip yettelap kese kuyov bala havluda külüp yürgenmiş. Ha kuyov bala. Çek küle yapsız kelindim bunu size zor çıktı mı diyeyim ben. Size zor ligini koyuyorum ki bunu aldım üylengen eken ben. Bir yigit yakış görgen kızı gibi üylenip de kursan. Dodlu vereydi yaptı toy adam köp. Havlunu törüde kadımdan koyan bir kuduk var eken. Yüreke kuan sıkıma gendiğin kellanı kuduka tıkıp bakırıp. Uyay! Bilesin de kudukta eho buladı. Uyay! Dese eho buptu. Uyay! Uyay! Uyay! Uyay! Men baxtliman, men baxtliman, men baxtliman, men baxtliman. Men yaxshi ko'rgan qizimga uylandim. Battar bu, battar. Uylanish baxt. Farzand ko'rish ikkinchi baxt, a? Ayniqsa o'g'il bo'lsa kuyov bo'layman xursand bo'ladi-ya qo'l kissada. Boplab qo'yganda. Dadasini ko'rib qolsa dadu, o'g'il. Xuddi dadasi o'g'il ko'rmaganda. Bittasini xotini tuqqan ekan roddomga bor baqiryapti. Xotin! Nima bo'ldi? Bo'rimi tulki? Xotini ham hazilkash ekan odam. Bilaman odamligini. Men o'g'il qizim. O'g'ilmi? Dada. Kimga o'xshaydi? Siz xotini yo'qdan siz u odamni tanimaysiz.
1: Hangoma ustalari.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.